dinledik. Montero 706. Herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Feriment'e sabah moduna hoş geldiniz. Birlikteyiz yine 7'den 10'a ve yanımıza da tabii ki her zamanki gibi müzik dünyasının fenomenleri Mundiant Başge ile Penjube MC.

0: Çarşamba sabahında bizleri yeni güne hazırlayan şarkılardan bir diğeri oldu. Hotel Lobby, Cuevo ve Takeoff. Günaydınlar. Radyo Feriben burası, Serdar ben. Sabah modunda Dimitri Vegas, Like Mike, Felix and Nea, Heard About Me. Birazdan dinliyoruz. Öncesinde Bad Times'a ne dersin? Mail Angel. Kaçırma. Reklam.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Belli Atlas bu.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0200

0: Sompo sigortaya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Reklam. Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

çok önemli prodüktörün katkısı var ve yıllar öncesinin müthiş 50 Cent hit'i Heard About Me, Dimitri Vegas, Like Mike, Felix Sen ve Nea buluşmasını dinledik ve sabah modunda mikrofonda şimdi Derya Uluğ var, şımarık.

0: Madonna'nın 2008 çıkışlı Hard Candy albümünü hatırlayanlar vardır. Hatta albümün çıkış şarkısı 4 Minutes olmuştu. Justin Timberlake'le mikrofon karşısına geçmişlerdi ve albümdeki başarılı bir diğer parçaydı dinlediğimiz Miles Away ve Madonna. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Günaydınlar. Beyoncé'yi Texas Hold'em daha sonra dinliyoruz. Ve Maximum Hit Müzik'te daha öncesinde I Got Love ve Miyagi radyonda olacak. Kaçırma.
1: Reklam. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: günler.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Merter Topkapı, Haliç Mecidiyeköy. Aksi yönde Çağlayan Haliç Edirne Kapı Merter, Harami Dere Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı. Aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sabah modundasın, günaydınlar, saatler 8 oldu. Radyo Ferimen'de sırada DATI var, tek mi der?

yani McLemore'la yaşadığı kriz sonrasında epey bir tepki gördü birçok kesimden ve Instagram'da da epey bir takipçi kaybetmişti. Son olarak da bu kriz sonrasında işte konser biletlerinin satışında da düşüş yaşamaya başlamış. Bu krizin ben açıkçası biraz geçici olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde Sheeran'ın hala birçok seveni var ve bu dönemi de bence bir şekilde atlatır o. Merhaba, size dinledik. Slater'la devam, Dance.

0: 2000'lerin başından müthiş bir hitti. Just a Little, yıllar sonra şahane bir coverla karşımıza. Just a Little Bit More'la Maupi. Maximum Hit Music. Radyo Feremendis'in günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Shakira, Hips Don't Lie seni bekliyor. Hemen öncesinde ise Self-Aware'le Temper City radyonda. Kaçırma.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın?
2: Sesine,
1: enerjine,
2: tarzına güveniyorsan
1: sıra sende.
2: Fenomen Next başladı.
1: Yeni neslin medya yıldızlarını arıyoruz.
2: Kendini göster.
1: Yeteneğini konuştur.
2: Radyoda yerini al.
1: Başvurular açıldı.
2: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
1: Fenomen Next.
2: Ses senin.
1: Sahne senin.

0: LED'ler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
5: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor. Son bulanıyor.

Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: 18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Kumra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Shakira, Hilsonlar'la buradaydı. Radyo Feremendisi Mutlu Sabahlar. Serdar ben, sabah moduna devam ediyoruz. En sevdiğiniz meyve hangisi bilmiyorum ama muz mesela benim için kesinlikle ilk sıralarda yer alır. Ama muzların şöyle bir sıkıntısı var değil mi? Yani aldıktan sonra çok kısa süre içerisinde hemen çürümeye başlıyorlar ve eğer aldığınız muzları mutfağın bir köşesinde ya da işte dolapta falan kuruttuysanız sonrasında dediğim gibi çürüyor ve maalesef israf oluyor. İşte bu konuda Güney Kore'de süpermarketler şahane bir iş çıkarmışlar. Müşterilerin böyle muzları haftanın birkaç günü boyunca, hatta haftanın her günü diyelim, tüketip gıda israfını azaltabilmeleri için farklı olgunluk seviyelerinde muzları pakete koymuşlar. Yani bir paketin içerisinde şöyle haftanın her günü için 7 tane muz hayal edin. En başta hemen bugün yenilecek olgunlukta muzlar, bildiğiniz o sarı muzlar, sonrasında giderek böyle yeşilleşen ve en sonunda da yemyeşil bu muzlar var. Tabii onlar da birkaç gün sonrasında o yenecek kıvama olgunluğa gelecekler. Gayet de pratik bir yöntem. Ne dersiniz?

0: reklam. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz. Tek reklam.
1: Radyo Fenomen'de sen

0: Hatırlatması, önümüzde iki hafta içerisinde Billboard'un Latin Müzik Haftası etkinlikleri kapsamında bir Superstar QA, yani Yıldız Söyleşisi oturumuna katılacak. Bakalım burada geleceğine, yeni projelerine dair neler söyleyecek. Bekici Epay'la buradaydı. Günaydınlar, keyifli günler. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Burak Yeter ve Cecilia Kurul. My Life is Going On. Birazdan radyonda, öncesinde ise Ara Beni ile Harise'yi dinleyeceğiz. Kaçırma.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: günler. 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Destek gerekince Solgar esterce.
2: Solgar altın kapak, altın standart.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare. İlk o güvencesiyle.
8: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Beşyol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

Burak Yeter sesiyle Kurul My Life Is Going On'la buradaydı. Google cephesinden heyecan verici bazı haberler var. Gemini artık bir şirket içi çalışan gibi. İş arkadaşınız olabilir, detaylar birazdan. Sabah modunda Kiss Creek, Blumengarten, Shirin David, Good Genom.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
4: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
3: Yataşla mutlu uykular.
0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.

0: adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Hit modunu.
2: Hit modunu

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: 9 oldu saatler. Mutlu sabahlar. Radyo Feriman burası. Sabah modunda şimdi. Email Angel zamanı. Bad Times.

Ayşmelo ve Marie France buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah moduna teknoloji dünyasından bir haberle devam ediyoruz. Bu Gemini yapay zeka asistanına, işte aracına diyelim. Ya onun daha doğrusu en büyük artısı herhalde arkasında Google gibi bir devin olması ve işte geçenlerde düzenlenen Google Cloud adlı etkinlikte Google bu Gemini'yi artık sıradan bir sohbet robotu olmaktan tamamen çıkarmaya karar verdi ve Gemini şirketlerde tıpkı bir insan gibi çalışacak bir dijital ajana dönüşüyor. Çünkü artık kendisine bir e-posta adresi veriliyor Gemini'nin ve işte talimat almadan iş bitirecek yorumları var. Yani ona şu projenin raporunu hazırla dediğinizde işte şirket içindeki dosyaları falan inceleyebilecek, gerekli onayları kimden alması gerektiğini falan kendisi bulacak ve birçok programla da uyumlu. Yani Gmail'dan işte Microsoft 365'e birçok farklı platforma bağlanabiliyor ve bir sıradan bir şirket çalışanı gibi aslında çalışacak bir uygulamaya dönüşüyor Gemini.

efsanesi bir arada Chaka Khan ve Lenny Kravitz'i dinledik. Şarkının sözlerinde ise Sia imzası var. Bring the party. Radyo Feremen'desin ve sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Sini Tempa, Eric Turner eşinde Written in the Stars. Az sonra öncesinde ise Mr. Know It All'la Teddy Swims burada. Kaçırma.

0: günler.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Güzel.

0: Karşı pazarda. Kaçırmayın.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç,

Auto Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de

Tralala. Yepyeni İngilizce şarkıları Tralala Manifest buradaydı. Mutlu sabahlar, Serdar ben. Sabah moduna devam ediyor şimdi aranıza. Eminim ki yapay zeka ile sıkça sohbet edenler vardır. Özellikle mizah ve espri kısmında yapay zekanın bazı şeyleri anlamakta güçlük çekmesi gayet normal. Ve bu konuda işte eski bir Anthropic çalışanı şöyle bir açıklamada bulunmuş. Şirketin, Anthropic bu arada bir yapay zeka şirketi. İşte bu firmanın mizahı çözmek için özel olarak eğitilmiş bir klon sürümüne sahip olduğu ortaya çıkmış. Yani yapay zekanın esprileri ve genel anlamda o mizahı çözmek için tek başına bir ekibi o tarafa yönlendirdiği ortaya çıkmış. Yani ileride bir gün yapay zekanın da espri konusunda çok daha akıllı olacağını tahmin edebiliriz ama yine de bence insan zekasından, o dilin kıvraklıklarından üstün gelebileceğini zannetmiyorum. O konuda insan beyniyle bence yarışabilecek hiçbir icat, hiçbir alet.

okumaya inanılmaz düşkün bir isim ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Londra Edebiyat Festivali'nin özel küratörlerinden biri olacağı duyuruldu. Merak ediyorum, acaba bir gün Dua Lipa kendisi de bir kitap yazar mı? Love Again buradaydı. Peki bakalım, sabah modunda birazdan kimleri dinliyoruz? Efayon ve Sofia Enzao burada olacak Vasuka'yla. Hemen öncesinde ise French Montana, Sofia Reyes buluşması Final Minutes, ayrılma.

0: zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6.
5: Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maksimum Hit Müzik.
6: Radyo Fenomen'de

fazlası hiç de fena olmazdı diyorsan mesela bir web radyomuz var. Fenomen Afro adı radyofenomen.com'da ve uygulamamız, Fenomen uygulamamız içerisinde kulak vermeyi unutma. Evayonso Fenza, Vasuka sonrasında Daxos ve Barbra Streisand. Barbra Streisand.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Radyo Fenomen.

Ben sabah modundan bugünlük bu kadar. Güzel, keyifli bir gün başlangıcı olmuştur sizler için. Öyle de devam etsin gün ortasına doğru ilerlerken. Ve yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yeni bir sabah modunda görüşmek üzere.

0: Reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
0: Hit modunu
2: aç.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.

0: Türkiye'nin medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
7: Abicim.
8: Vay ustam. Beni çağırıyor.
7: Korkmayın, buradayım.
8: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
7: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
8: Devir.

0: Bulgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Fenomen.

Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Radyo Fenomen.

0: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Radyo Fenomen.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: ay.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes buradan, sen
1: de gel Sompo'ya. Uludağ'ın zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0212.

Bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın.

0: Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yavaşla mutlu
1: uykular. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
0: Hit modunu
2: aç.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Mobile Systems.

0: neslin medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
1: Reklam.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya Çağlayan Haliç etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Reklam. Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. If you don't like something,

işte prodüksiyon ekibimizin özen hazırladığı remixlerden. Başka hiçbir yerde bulamazsın. Alec Benjamin ve Leszek Kara'yı bir araya getiren Let Me Dance Slowly Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit hızı tarzı değiştirerek bu kez Derya Uluğ'la devam ediyoruz. Hani kelimenin tam anlamıyla kıpır kıpır bir single. Şımarık Radyo'nda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Zil hazır tempo yükseltmişken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ KB'li Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve deme hafta sonlarını yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Sürprizlerim olacak, ilk kez duyacağın single'lar, hit adayları. Hepsi cuma gecesi ben DJ KB'li ile Fenomen Club'inde mixte aklında olsun. Ve şayet gün içinde enerjiye ihtiyaç duyuyorsan web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'inin tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Benden söylemesi. Cuma gecesi için planlar yapıldıysa birazdan kimleri dinleyeceğiz ona da göz atalım. Floy Menor ve Chris MJ ortaklığı, Anima ve Lisa ikilisi ve daha fazlası birazdan radyonda. Başlangıcı Teddy Swims ile yapacağız.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen Instagram hesabını takip et.
3: Reklam. PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: üstünden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

bile çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Floyd Manoir'ı ve Chris MJ ortaklığı Got Only sonrasında. Hazırsan biraz daha tempo yükseltme zamanı. Anima ve Lisa bir arada ve işte Radyo Fenomen'de Bad Angel.

0: Radyo Fenemen'deydi. Ne düşünüyorsun? Listelerde sıralara çıkar mı? Pekala, çarşamba gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Tom Odell, Panjabi MC, Fade ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise hip hop dünyasından Miyagi ile yapacağız.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev.

Paçek. Şarkının orijinali zaten son derece başarılıydı ama Tiesto'nun da hakkını vermek gerekiyor. O orijinalindeki dokuyu bozmadan son derece başarılı bir şekilde dans arenasına taşıdı single'ı. İşte Tom Odell ve Another Love Tiesto remixiyle Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Maksimum hit müzikte tempoyu düşürmüyoruz. Bu kez Panjabi MC ve Mundian Tobacco, Dario Nunes prodüksiyonuyla Radyo Fenomen'de.

0: Hoş geldiniz.
1: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bir

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Radyo fenomeni.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

Genelde hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBLİ ile Fenomenik 40'ta geri sayıyoruz. Ve demedi deme hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlarla çekişme hat safhada ve işte adım adım zirveye doğru ilerleyen single'lardan biriyle maksimum hitimize devam ediyoruz. Bu haftanın 4 numarası. Radyo Fenomen'de Tame Impala.

0: Çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Kimo Sans'la tempo yükselttik. Rise Slow sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Vanko ve Aya ikilisi, The Pulse'a, Şampol ve Dua Lipa ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise DATI ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda İstanbul'da.

0: Servis.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor.
3: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

Gündem'deydi. Keyifli günler. Çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Kenya Grace, Slater, David Guetta, Akon ve Neo üçlüsü ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Hadise ve Ara Beni ile yapacağız.

0: Sesli medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
1: Reklam. Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0

Kenya Grace ve işte onu İngiltere'de özellikle bir numaraya çıkaran single'ı Strangers Radio Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit Müziği bu yılın flash isimlerinden biriyle devam ediyoruz. The Worst Girl in America isimli kariyerinin 3. albümüyle büyük başarı kazandı. Slater'dan bahsediyorum. Ve tabii ki bunda en büyük katkısı olan single'ı Radio Fenomen'de Slater...

0: Partiz. İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
0: Hit modunu
2: aç.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pekala, çarşamba gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Z Terry Swims'le devam ediyoruz.

0: kadro ve kesinlikle bu kadronun hakkını veren bir single. Selena Gomez, Becky G ve Benny Blanco'yu bir araya getiren Tel Vido Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, sırada kimler var? Göz atacak olursak Rehab ve In ortaklığı, The Second Voice, Medusa, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Imael Angel önderliğinde yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın? Radyo

0: kaçırsan DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

DJ'liğe ilgi duyanlar için bir duyurum var. Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle her hafta DJ'liğe adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Türkiye'nin en köklü elektronik müzik stüdyolarından Future Sound DJ Akademi bünyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü gün içinde kazandıran duyuruları buradan yakalayabilirsiniz aklınızda.

0: içinde yayınlanan hemen her versiyonunu neredeyse sevdim diyebiliriz. Bu kez Limitless ve General Love'la günümüze gelen bir Ray Charles klasiği. Hit the Road Jack Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çarşamba öğle sonrasında, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak, DJ Goja ve Jason Derulo ortaklığı, Riton, David Guetta, hepsi biraz daha radyonda. Başlangıcı ise French Montana önderliğinde yapacağız.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen

Eminim hatırlayanlar vardır. 2025 yazında bolca dinlemiştik. O dönemin en orijinal single'larından biriydi. Adam ve Zurek sonrasında Maximum Hit müziği. Bu kez DJ Goja ve Jason Derulo önderliğinde devam ediyoruz.

İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın.

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor.
1: Korkmayın, buradayım. Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Reklam. Radyo Fenomen.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda İstanbul'un ilk çeyrek maratonu Bosforan Quarter Maraton
1: 18 Ekim'de Bebek'te.
0: İki kıta tek madalya için
1: ayrıntılar
0: Bosforan.İstanbul'da.
1: Bosforan.İstanbul'da.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: 18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Ataköy yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Edirne Kapı, Avcılar hattı aralıklarla yoğun seyrediyor. Temde Mahmut Bey İstoç, aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir ise çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: neslin medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pırlanta altın çarşı pazar. Lize'de çarşı pazar. Sadece 5 gün var.
8: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
9: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: ince. Solgar Esterce.
1: Solgar Altın Kapak Altın Standart.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacaklı

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Pilot Garaj çekinişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir.
8: MediaMarkt.

radyo fenomeni.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le Update başlıyor. Saatler 17, Bedtime'sla. Hadi başlayalım.

0: ilişkinde aldığın en gereksiz hediye neydi? Bugün ideal ilişki sorusunda bu var. Deniz Görkem'le update. İlk saatinde cevaplar gelsin Instagram Radyo Fenomen'den. Maximum Hit Müzik'te Mr. Naviro'la başlayacağız. Taylor Swift ardından Englishman in New York ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update. Hadi devam ediyor.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın? Radyo.

0: Kaçırsan DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Futuresan
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
7: Abicim.
8: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
7: Ne yapıyorsun böyle?
8: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
7: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
8: Devir.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: sevgilimden aldığın en gereksiz hediyeler demiştim. Gelen mesajları okumaya başlıyorum. Sevgilim doğum günümde bana pijama aldı. İşin komik tarafı kendi bedenine göre almış diyor. Beraber giyersiniz. Eski sevgilim bana bir kitap hediye etmişti. Adı İyi Bir İlişkinin Sırları diyor. Belli ki o sırları pek dinlememiş.
1: Fenomen'de yeni.

0: eski sevgiliden gelen gereksiz hediyeler demiştim. Şöyle bir bakayım mesajlara. Bana çiçek aldı ama plastik, hiç solmayacak aşkım diyor. Ya sen biliyor musun yapay çiçekler ne kadar pahalı, bir de beğenmemişsin. Bana bir parfüm aldı, kokuyu hiç sevmedim ama 3 ay boyunca üzülmesin diye kullandım diyor. İşte budur aşk, budur sevgi. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan New Religion burada olacak. Ardından Watch Up For Is. Major Lazer Radyo Fenomen'de Deniz Görkem Kaya mikrofon başında.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?

0: kala. Detaylar için.
1: Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
1: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın.

0: günler.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
1: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

Parça For You, Major Lazer ardından Ara Beni Hadise burada olacak. İlişkinde sevgilinden aldığın en gereksiz hediyeler demiştim. Sevgilim bana spor ayakkabısı aldı, sonra da artık beraber yürüyüş yaparız dedi. Yürümeyi sevmediğimi bildiği halde belki adım attırmak istiyor sana. Bütün uzmanlar günde 10 bin adım öneriyor. Sen niye şikayetçisin bu durumdan?

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: 6-5-4-3-2-1-6 saniyede bir kişi daha şampolanıyor.
4: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
3: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacak

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölcem'le update.

0: olsan.
1: Tek reklam.
0: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
1: Tek reklam.
2: Radyo fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

0: de aldığın en gereksiz hediye neydi? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla bakalım. Ben de okumaya devam edeceğim. İkinci saatteyiz. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Take Me'lerle başlayacağım. Dati'ye ardından ise Rolex, Hayatayo ve çok daha fazlası burada olacak. Radyo Fenomen'de update'e devam.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda İstanbul'un ilk çeyrek maratonu Bosforan Quarter Marathon
2: 18 Ekim'de Bebek'te.
1: İki kıta tek madalya için
2: ayrıntılar
1: Bosforan.İstanbul'da.
2: Bosforan.İstanbul'da.
3: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
4: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İş Cep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İş Cep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: günler.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Turbo Marş gücü.

0: Ötesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi.

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Mecidiyeköy çift yönlü oldukça yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları da etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey Hastal Seyrantepe çift yönlü yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun. Kavacık Ataşehir de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

senle birlikteydi. IOTO. İlişkinde aldığın en gereksiz hediye neydi demiştim. Gelen mesajları okumaya devam ediyorum. Eski sevgilim bana kendi fotoğrafımızın basılı olduğu bir telefon kılıfı aldı. Ayrıldıktan sonra kılıfı da telefonu da değiştirdim diyor. Şimdi kılıfı değiştirdin. Telefonu niye değiştirdin ben anlamadım. Telefon kalabilirdi. Bu kadar mı şey hissettin kendini?

senle birlikteydi. This Love, ideal ilişkiyi aramaya devam ediyorum. Deniz Görkem Kaya mikrofon başında. İlişkinde aldığın en gereksiz hediyeleri konuşuyoruz. Bana bir kazak aldı, hayatımda giymeyeceğim bir renkti. Her buluşmamızda giymediğimi soruyor diyor. Yani bence üstüne kahve dök ya da bir yere tak o kazağı. Çünkü başka türlü olmayacak, o kazağı yok etmeden bu soru bitmeyecek. Sorry. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Final Minutes'la başlayacağım. Ardından I Don't Wanna Wait, David Guetta, One Republic şarkısıyla müziğin fenomenliğiyle devam edeceğim. Sakın kaçırmıyorsun.

0: neslin medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: 654321 her 6 saniyede bir kişi daha şampolanıyor. Şampolanıyor.
8: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
7: Herkes buradan sen de gel Sompo'ya.
9: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Turbo marş gücü.

0: Tüccar Altın Kapak Altın Standart. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

ikinci saatte Deniz Görkem ideal ilişkinin sırlarını sana soruyor. Instagram Radyo Fenomen'den şu soruya cevaplar göndermeni istiyorum. İlişkide aldığın en gereksiz hediye neydi?

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar

0: kaçırmayın.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
8: Reklam.
9: Radyo Fenomen.
8: Maximum Hit Müzik.
9: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
0: Hit modunu.
2: Hit modunu. Aç.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz Görkem'le update devam ediyor. 3. saatteyiz. Miss Navidol'la Terry Sims geliyor şimdi. Başlayalım.

Hafta ortasındayız. Çarşamba partisi Deniz Görkem'le hafta için ideal ilişki sorusunuza birazdan tekrarlayacağım. Son saate gelen cevapları, mesajları bekliyorum.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın tabii arkamdan çok.

0: İdeal ilişki sorusu son saatteyiz. İlişkinde aldığın en gereksiz hediye neydi? Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım. Will the party şimdi gidiyor. Maximum Hit Müzik. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Birazdan Bad Times'la başlayacağız. Ardından I Kiss a Girl, Katy Perry ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update devam ediyor. Kaçırma.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen Instagram'a.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: kaçırmayın.
1: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
0: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le update.

Görkem'le update'i I Kiss a Girl eşliğinde dinleyiciden gelen cevapları okuyacağız. İlişkide aldığın en gereksiz hediye neydi demiştim. İlk yıldönümümüzde bana tornavida seti aldı diyor. Evde lazım olur dedi diyor. Sen demek ki ev işlerinden anlıyorsun. Bu böyle bir bence güzel bir şey. Erkeğe alınan güzel bir hediye. Yani sen bizi her zaman korursun, kollarsın, sorunlarımızı çözersin demek. Bu arada tornavida setleri iyi hediyeler.

0: birinden aldığın en gereksiz hediyeleri konuşuyoruz. Doğum günümde kumanda düzenleyici aldı diyor. Ne yapsın? Allah Allah. Bana yemek kitabı hediye etti, ilk sayfada artık dışarıdan söylemeyiz yazmış. Eyvah. Bu doğum gününde yapılmaz ama sürekli dışarıdan söyleyen birine evet böyle bir şey söylenebilir. Maksimum hit müzik. Bakalım maksimum hit müzikte neler var. I Got Love, Miyagi burada, ardından David Guetta, I'm Good ve Sly Dance'la devam edeceğiz. Müziğin fenomenleriyle tam yanındayım.
1: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İş Cep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İş Cep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi

0: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
4: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
5: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
6: Yataş'la mutlu uykular.
7: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
8: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Radyo Fenomen.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş.

0: bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

0: hatası.
1: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İşCep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İşCep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi

0: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Reklam. Radyo Fenomen.